Kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane

0: kıymetli indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. Mediamarkt.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 10 Temmuz 2026 Cuma bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğumuzu hatırlatmak isterim ve teşekkür etmek isterim bu vesileyle. Ben Öykü Güler Sönmez, saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Bugün de Kral Pop etkinlik otobüsümüz İstanbul'da ve yayın içinde otobüsün lokasyonunu duyuracağım önce. Sonra otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birini takdim edeceğim. Bugünün şifresi, hadi onu şimdiden söylüyorum, Yalılar olacak ve lokasyonu da ilerleyen dakikalarda duyuracağım. Ne zaman ne yapacağım henüz ben de bilmiyorum. Bir hatırlatma daha, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım Cuma gününe.

0: Enfes'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Doğada ne varsa Zümrana da.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

Sigma ve Fujitsu su klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: iyi takı ileriye götürür. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

10 Temmuz 2026 Cuma bugün. Bugün içinde uzmanların uyarısı var. Hatırlatmak istiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söyledi. Özellikle Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakası için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı da tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. Bu arada hava sıcaklıklarının Marmara bölgesinde 4 ila 6 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Ona göre tedbirli olun bence. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle devam ediyoruz. Bir çift göz. Şimdi Kral Pop'ta.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Manifest, Toz Pembe adlı yeni teklisiyle dinleyiciyle buluştu. Manifest üyelerinin sözlerini kaleme aldığı şarkı 2000'ler pop estetiğini taşıyor. Klip için özel olarak tasarlanan dev tape 10 günlük el işçiliğiyle hazırlanmış ve Toz Pembe tüm dijital müzik platformlarında yayında. Gökhan Türkmen dinleyicilerini bu kez kendi müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan özel bir projeyle buluşturuyor. Denk adını taşıyan 9 şarkılık cover projesi sanatçının yıllar boyunca dinlemeyi, söylemeyi ve kendine yakın hissetmeyi sürdürdüğü eserlerden oluşuyor. Projenin ilk şarkısı Yandım bugün tüm dijital platformlarda yayınlanıyor. Söz ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan bu eser Gökhan Türkmen'in yorumuyla yeniden hayat buluyor. Aslında çok da sevdiğimiz bir şarkıdır Yandım. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ve Emre Fel ve Funk Takıl ikilisiyle devam edeceğiz. Bir Güldün şimdi size ulaşmaya başlayan şarkı.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Happy Jin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ve bugün Odyssey günü. Uzun zamandır hiçbir filmi bu kadar merak edip görmek istememiştim. 2 saat 52 dakikalık süreceğini bile bile hafta sonu yapmak istediğim şeylerin başında geliyor Odyssey filmini görmek. Muazzam bir oyuncu kadrosu var. Bir Christopher Nolan filmi. Bu bir kostümlü dönem filmi değil bu arada, biliyorsunuz. Nolan bir miti anlatmaya girişti ve dünyanın farklı yerlerinde çekimler yapıldı. İlk kez de uyarlanmadı tabii Odyssey filmi. Kirk Douglas'ın rol aldığı bir versiyon yayınlandı. Coen kardeşlerin müzik yorumladığı başka bir versiyon daha vardı. Bu seferki bir başka olacak gibi görünüyor ama işte bu da bir risk ve izleyici de bambaşka bir şey izlemeyi bekliyor Christopher Nolan'dan ve böyle bir oyuncu kadrosundan. Londra ve Paris galalarında oyuncu kadrosu resmen şov yaptı. Yayınlanan son fragmanda ben Zendaya'yı görmedim mesela, böyle şeyler sorun oluyor mu aralarında diye de merak ettim izlerken. Umarım bu hafta sonu filmi görmeyi beceririm. Siz de atlamayın lütfen.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 10 Temmuz Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti. Türkiye'nin ittifakın savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefik olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Amerikan Başkanı Trump da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'deki temaslarını son derece başarılı olarak nitelendiren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle söz etti. O gerçekten harika bir adam ve büyük bir lider ifadelerini kullandı. Yasa dışı bahis davasında bir tahliye haberi var. Pozitif Bank, Payfix ve Flash TV'nin eski sahibi Erkan Korkun tahliyesine karar verildi. LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Tercih dönemi ise pazartesi günü başlayacak, 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Bizden bir haber, Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya az bulutlu 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Maviler İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. İspanya-Belçika mücadelesi bu akşam saat 22'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı Şampiyonlar Anıtı'na çekildi. Düzenlenen törende konuşan Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda da şampiyon olmak istediklerini söyledi. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberleri.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri.

0: Podcast'ını sundu. Pop, pop, kral pop. Ülkenin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu hem de Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Knalpop Etkinlik Otobüsü İstanbul'da biliyorsunuz bu sabahta. Otobüsün lokasyonunu duyuracağım ilerleyen saniyelerde. Ve otobüse ilk gelen şanslı Knalpop dinleyicisi de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Şimdi Knalpop Etkinlik Otobüsümüze geldiğinizde bugün söylemenizi rica ettiğimiz şifremiz Yalılar ve Etkinlik Otobüsümüz şu an Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Metrobüs durağı çıkışı Beylikdüzü yönündeyiz. Tekrar ediyorum, Knalpop Etkinlik Otobüsü şu anda Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Metrobüs durağı çıkışı Beylikdüzü yönündeyiz. Şifremiz Yalılar ve ilk gelecek olan Knalpop dinleyicisini bekliyoruz. Bol şans.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1930 Dünya Kupası bir Avrupa takımının finalde yer almadığı tek seneydi. 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 1942 Dünya Kupası iptal edildi. 1946 Dünya Kupası da savaş nedeniyle ülkeler ekonomik çöküşten müzdarip olduğu için yapılamadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Koçak'ta festival.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast'ta Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: ailesi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
3: İyisini iste, iyi finans. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
4: gazoz. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pop, pop, kral
7: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
8: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yapay zekayı nerelerde kullanıyorsunuz? Görsel ve video üretimi için hangi uygulamaları kullanıyorsunuz mesela? Öyle sorayım. Grafik tasarımcıları ne düşünüyor bu uygulamalar hakkında bilmiyorum ama Meta'da platformlarına yapay zekayla görsel üretme özelliği ekledi. Malum video ve fotoğraf paylaşma uygulaması ve malum mesajlaşma uygulaması isimlerini söylemeyeceğim diye verdiğim bu çaba. Gelişmiş yapay zeka destekli görsel üretme araçlarını kullanıma sundu. Kullanıcılar Muse Image özelliğiyle metin komutları ve çizimler kullanarak yeni görseller oluşturabilecek ya da mevcut görselleri düzenleyebilecek. Ama şimdilik belli ülkelerde geçerli. Bu arada NATO zirvesi sırasında tüm liderlerin başına kravat bağlamış. Ankara'da gece hayatında eğlenirken üretilen görseller inanılmaz komikti. Çok güldüm, gördünüz mü bilmiyorum. Bir yandan da bu üretimlerdeki olası riskleri de biliyor ve tedirgin de oluyoruz tabii. O yüzden işte çocukların fotoğraflarını paylaşmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve Mebrure ile devam ediyorum. Cuma sabahına açın radyonuzun sesini. Değilim şimdi Kral Pop'ta.

Yaz tatili için fiyat performans dengesi bazı ülkeler için değişmiş gibi görünüyor. İran'daki savaşın yarattığı güvenlik endişeleri İngiliz turistlerin mesela yaz tatili tercihlerini değiştirdi. Ama genel olarak da böyle bir değişim var diyor yetkinler. Orta Doğu'ya elbette tatilciler gitmekten kaçınıyor. Avrupa destinasyonlarına yöneliyor. Tur operatörleri de talebi canlandırmak için Dubai, Mısır ve bazı Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde fiyatları düşürüyor. Buna karşılık Avrupa'nın popüler tatil rotalarında da fiyatlar yükseliyor. İspanya'da paket fiyatları geçen yıla göre yaklaşık %4, Portekiz'de %3 kadar artmış. Örneğin 4 kişilik bir ailenin İspanya tatili seyahat tarihine bağlı olarak geçen yıla kıyasla %25 kadar bir artış gösteriyormuş. Yapılan araştırmalar artan tatil maliyetleri nedeniyle 2 haftalık klasik yaz tatillerinin 8 ila en fazla 10 güne indiğini söylüyor. Benim için yurt içinde yapılan her

herhangi bir yaz tatilinin maliyeti yurt dışında yapılan sıradan bir tatilden bile çok daha fazla olduğu için eğer vize sorunu yoksa ilk tercihim her zaman yurt dışı. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Bir de APO ile devam ediyoruz cuma sabahına. Ömrüm şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Şibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Telefon deyince vatan.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Ve Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimiz bir süredir bizimle sevgili Caner Ayhan. Biliyorsunuz bu sabah da otobüsümüz İstanbul'daydı. Önce otobüsün lokasyonunu duyurdum. Sonra ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisinden yalılar şifresini söylemesini rica ettim. Zira ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5.000 veya 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacaktı. Bugünün sahibi belli sevgili Caner Ayhan.
1: İsmim Caner. Avcılar'da çalışıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Şifreyi duyunca otobüse ilk geldim, hediyeyi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyoruz Caner Ayhan'ı. Hediye çekinizi keyifle güle güle kullanın ve unutmayın bugün Çelik de canlı yayında yine otobüsün lokasyonunu duyuracak ve yine bir şanslı Kral Pop dinleyicisinin otobüse gelmesini bekleyeceğiz. Herkese iyi şanslar diliyorum şimdiden. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Gittim ben. Harika bir cuma olsun. Yarın sabah hafta sonu görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Temmuz Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'in manşetiyle başlayalım. NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi, Ankaralılara teşekkür etti. Ankara'ya gelmeden vurun dedi Hürriyet'in manşeti bugün. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirdi. Trump Ankara'ya yola çıkmadan İran'a vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. NTV.com.tr'ye geçelim. Manşet Amerikan basını suikast iddiasını yazdı. Trump'a suikast planı ayrıntı şöyle: İsrail'in İran'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni ve somut bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürüldü. İddia, Amerika ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı ve kapsamlı savaş endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Sabahın manşeti de Türkiye gücüne güç kattı. Ayrıntı şöyle: NATO zirvesindeki eşsiz ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı. Erdoğan'ın dengeli diplomasisi büyük takdir topladı. Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi. Batı ile yeni anlaşmalar küresel etkinliği büyüttü. Çocuk parkında dehşet yine sabahtan bir başlık ilk sayfadan. Kırklareli'de 4 yaşındaki kızını çocuk parkına götüren Çisem Çalkantı'ya 2 yıl önce şiddet yüzünden boşandığı Yusuf Kumsar silahla saldırdı. Genç kadın olay yerinde, kızı ise hastanede öldü. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen cani aynı silahla canına kıydı. Özgür Özel cephesinden resmi tarih verildi. 100 milletvekiliyle yeni parti bu başlıkta internet haberden ayrıntı şöyle: Özgür Özel'e yakın isimlerden Süleyman Bülbül, Yargıtay'dan bekledikleri kararın çıkmaması halinde 21 Temmuz'dan sonra yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum için harekete geçebileceklerini söyledi. Avrupa sütunu güçlenmeli, Milliyet'in ilk sayfasından bu başlıkta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ Başbakanı ve Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldi. Erdoğan, Pellegrini ile görüşmesinde NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğuna dikkat çekti. Avrupa'nın savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi de Sözcü var sırada. Manşet Sözcü'de: sanayi icraya düştü, işsizlik zirveye çıktı. NATO seferberliği nihayet bitti, ilgililer duyarsa dönelim memlekete. Haziran ayında farklı kentlerdeki 13 fabrikayla 8 imalathane icradan satışa çıktı. Aynı dönemde tam 2.2 milyon kişi eve kapandı, işsizler ordusu 13 milyona dayandı. Yarı finale ilk bilet Fransa'nın bu başlıkta. Habertürk'ten ayrıntı şöyle: 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. İspanya-Belçika mücadelesi bu akşam saat 22'de.
0: Basın turu.

0: birlikte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İspanya-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz. Karşılaşma Amerika'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
1: ikinci el. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan

0: set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
9: TED o kadar iyi ki TED.
10: Yaz coşkusu vatanda.

0: www.vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri...

0: Özelsiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz.

0: kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'dan.
1: İngiliz Home farkı var. Pop, pop, kral pop.
2: Koçakla Festival.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Pilot Garaj Yoba Ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
11: getir. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın Kral Pop dinleyicileri. İsmim Elif Levi. Merter'de tekstil işi ile uğraşıyorum. Araçta işim ile iş yerimize giderken Öykü'nün anonsuna denk geldik. Şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Tüm Kral Pop ailesine teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı da sevgili eşim Levent'e gönderiyorum.
2: Merhaba, ben Aysun. Topkapı'dan Avcılar'a gidiyordum. Kral Pop'u dinliyordum. Anonsu duydum. Şirin evlere geldim. Kral Pop otobüsünü buldum. Hediye çekimi aldım. Ben de kızıma armağan edeceğim. Kral Pop'a çok teşekkürler.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
5: İngiliz Home farkı var.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Reklam. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
1: sınırsızca. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Çelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Maviler, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. İspanya-Belçika mücadelesi bu akşam saat 22'de başlayacak. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Beşiktaş'ın Slovakya kampı sürüyor. Siyah beyazlılar akşam 18.30 ve 19.30'da Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Vitsevlots'la 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti. Sarı.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: birleştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam. Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
2: Gelmiş geçmişin Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
3: Şapı Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club Puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: açma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 10 Temmuz Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Bu yıl sınavda 452 aday birinci oldu. Tercih işlemleri 13 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için bu yıl 2 nakil dönemi düzenlenecek. Özel okul kayıtları da 13-27 Temmuz tarihleri arasında alınacak. CHP'nin 38. İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Bugün CHP'de Merkez Yönetim Kurulu da toplanıyor. İran-Amerika hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran'ın dün Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan askeri hedeflerine füze saldırıları düzenlemesinin ardından gece İran'ın güneyindeki bazı kentlerden de patlama sesleri geldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüğü bir dönemde ise Türkiye önemli bir konuğu ağırlıyor. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam bugün başkentte temaslarda bulunacak. Venezuela'yı sarsan ikiz depremlerde son bilanço açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3899'a yükseldi. Yaralı sayısı 16740 olarak kayıtlara geçti. Hakim Savcılar Kurulu tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim, meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyeye girdi. Sahte hakim dava kapsamında dosya sorgulaması yaparken yakalandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir ekip kurdu. Karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık kamera kaydı incelenecek. İstanbul Kapalı Çarşı'daki bazı kuyumcuları ve sanal ödeme kuruluşlarını kullanarak 40 milyar lira tutarında kara para akladığı öne sürülen bir şebeke çökertildi. 1548 sayfalık iddianamede 504 şüpheli yer alıyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: Sertünsüz spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Süper Lig'de yeni sezonun fixture çekimi yapıldı. Sezon 14 Ağustos'ta başlayacak, ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre ise 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Beşiktaş'ın Slovakya kampı sürüyor. Siyah-beyazlılar saat 18.30 ve 19.30'da Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Widzew Łódź'la 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umuyorum iyisinizdir. Cuma günü, daha doğrusu hafta nasıl geçti? Cuma günü genelde güzel geçer. Özellikle bugün biliyorum ki mesaisini bitirir bitirmez valizini bagaja koyup yol almaya hazır birçok dinleyicim olacak. Kimi denize, kimi memlekete, kimi sadece birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşacak. Temmuz ayındayız. Yaz sıcakları bir taraftan, tam da tatil dönemi. Acaba iznimi şimdi mi alsam, sonra mı kullansam diyenler. Bütün konu valizi hazırlayana kadar, değil mi? O yüzden küçük bir hatırlatma, tatil varınca başlar, acele ederek değil. O yüzden yollarda olanları hatırlatalım. Güvenlik öncelik. Umarım bu hafta sonu biriktireceğiniz şey sadece kilometre olmaz. Güzel anılar, güzel kahkahalar ve yıllar sonra bile hatırlayacağınız güzel hikayeler olur. Keyifli, huzurlu, güvenli bir hafta sonu diliyorum. Ve sıradaki şarkıyla devam edelim. Ara beni. Hadisenin dediği gibi arayanlara ben birkaç gün olmayacağım. Sonra görüşürüz dersiniz.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Doğada ne varsa zevranıda.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

hepsi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Mayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda Otokoç ikinci el.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

Zaman zaman telefon hafızasının dolduğuna dair uyarılar alıyor musunuz? Çok fotoğraf çekiyoruz değil mi? Birçok fotoğraf, birçok bildirim ve bu bildirimlerle birlikte gelen, telefona biz istesek de istemesek de kaydolan bir o kadar veri var. Belki her fotoğrafı görmek istemiyor olabilirsiniz ama genellikle kendi çektiğimiz eski fotoğraflar bizi gülümsetiyor. Nedendir? İlginç değil mi? Yıllar sonra dönüp baktığımızda en çok güldüğümüz kareler en mükemmel anlardan oluşmuyor aslında. Çoğu zaman profesyoneller şunu söyler. Telefonla çekilmiş fotoğrafların teknik kalitesi için değil, hissettirdikleri duygu için saklıyoruz. Evet, bu işlerle fotoğraf ya da sinemayla uğraşanların ortak söylemidir bu. Belki biraz bulanık, belki ışığı kötü ama sevdiğiniz insanlar varsa içinde o fotoğraf değer kazanıyor. Galiba hayat da biraz öyle değil mi? Mükemmel olduğu için değil, paylaşıldığı için güzelleşiyor. O yüzden ben çoğu zaman şunu öneriyorum. Eğer bir fotoğraf çekerseniz ya da çektirirseniz, poz vermekten çok anın tadını çıkarmayı unutmayın.

Büyük şehirlerde yaşayan dinleyicilerimiz herhalde gürültüden muzdariptir diye düşünüyorum. Yoğun gürültünün üzerinizde bırakmış olduğu baskı, stres, bunu hissediyor musunuz? Özellikle iş saatlerinde, iş çıkış saatleri. Giriş saatleri o kadar yormuyor çoğu zaman çünkü daha güne yeni başlamış oluyoruz ama dönüş saatlerinde normalden daha fazla yorar. Trafiğin gürültüsü, kornalar, evet. Bazen tahammül edilmesi zor olur. Sessizlik ararız. Sessizlik de bir ihtiyaçtır, bilir misiniz? Gün içinde en son ne zaman hiç ses olmadan oturdunuz mesela, hatırlıyor musunuz? Ne televizyon, ne telefon, ne bir bildirim, ne trafik gürültüsü, ne arka planda konuşanlar, seslenenler. Sağlığımız için gün içinde kısa süreli sessizlik alanlarına ihtiyaç olduğumuz söyleniyor. Peki ne kadarını yapabiliyoruz tartışılır. Sürekli bir sesin içindeyiz çünkü trafik, toplantı, mesaj, kalabalıklar. Belki de çoğu zaman tahammülümüzü kaybetmemizin nedeni. Olabilir mi? İnsan kendini yeniden duyabildiği yeri arıyor ama günümüzde onu bulmak galiba sadece gece saatlerinde uyku.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İspanya-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz. Karşılaşma Amerika'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Avrupa'nın da Red Lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Dün cuma, belki bugün, belki hafta sonu. Her zaman gittiğiniz kafeteryaya gidip, her zaman oturduğunuz koltuğa ya da sandalyeye oturmayı iple çekiyor musunuz? Evet, bazılarımız bunu yapar. Genellikle hep aynı yere gidip, aynı masaya oturup, aynı sandalyeyi tercih edip ya da koltuğu, değil mi? Böyledir genellikle. Halbuki şehrinizde yüzlerce

Belki de binlerce, belki de daha fazla kafe var. Ya da gidebileceğimiz mekan var. Fakat çoğu zaman hep aynı yere gidiyoruz. İşte bu bir davranış araştırmasına konu oldu. Çünkü tüketici davranışlarını da doğrudan etkiliyor. Deniliyor ki bunun nedeni karar konforu. İnsan bildiği yerde sürpriz yaşamayacağını düşündüğü için konforu öncelikle tutuyor. Buna da karar konforu adı verilmiş. Kahvenin tadını biliyorsun, sandalyeyi biliyorsun ya da oturduğun masayı. Garsonu tanıyorsun, servis elemanlarını tanıyorsun. Bazen yeni yerler keşfetmek güzel gelse de insanın kendine ait hissettiği bir mekanın olması daha ayrı bir huzur hissettiriyor. Bazı mekanlar sadece bir ürün satmaz, ambiyans da satar. İyi hissettirir kendini, işte bunu başaranlar müdavim kazanır.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Sizlere hayatın en pahalı şeyini soracağım. Nedir en pahalı şey? 90'lı yıllarda olsaydık eğer para diyebilirdik. 90'ların biraz devamındaysa 2000'lere başlarken zaman ve para diyebilirdik. Ama 2026 yılına geldiğimizde yine değişti bir şeyler. Artık sadece zaman demeye başladık. En pahalı şey zaman deniliyor. Bir ekonomi araştırmasında çıkan sonuç. Evet, genellikle pahalı denildiği zaman akla fiyatlar geliyor ve zaman ekonomisi denilen bir şey de var. Ama günümüzde insanlar artık para kadar zamanı da harcamaktan çekindiği için bu yüzden uzun kuyruklardan hoşlanmamaya başlıyoruz. Tek tıkla işlem yapmak istiyoruz. Eve teslim istiyoruz birçok şeyi. Sadece para değil çünkü zamanı da harcadığımızın farkına varıp günümüzde en pahalı şeyin zaman olduğuna dair bir algı oluşturuyoruz. Hatta bu yüzden birinin size vaktini aldım demesi paranı aldım demesinden daha ağır gelebiliyor. 90'larda daha kapitalist bir bakışla zaman eşittir para denirdi. En azından artık bu söylemi bıraktık. Zaman eşittir hayat diyoruz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası tarihinin en erken golünü Türkiye attı. 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşan Türkiye, başlama vuruşundan yalnızca 10.89 saniye sonra gol atma başarısı gösterdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Pilot Garaj Şoför
5: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Şansa kalmaz
15: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
16: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Zaman zaman yayınlarımda araştırmalara yer veriyorum. Çoğumuzun hayatına dokunan araştırmalar oluyor bunlar. Mesela hepimiz birinin komşusuyuz. Örnek vereyim. Yaşadığımız yerler itibariyle. Peki siz iyi bir komşu musunuz? Herhalde kimse kendine ben kötü komşuyum demez, değil mi? İyi komşuluk var mı gerçekten hala? İşte bu araştırma da iyi komşuluk halini araştırıyor. İnsanlar komşularıyla en son ne zaman sohbet ettiklerine dair bilgiler paylaştılar bu çalışmada. Ve ilginçtir, birçok kişi aynı apartmanda yıllardır oturmasına rağmen birbirini çok az tanıdığını açıklıyor. Oysa bizde komşuluk bir tabak aş, bir kapı zili, bir şeye ihtiyacınız var mı cümlesiydi. Yani biz iyi biliriz kültürümüz gereği bu işleri. Belki teknoloji bizi uzağa bağladı, bilmiyorum. İletişimin daha güçlü olması gerekirken teknoloji bizi uzaklaştırıyor sanki birbirimizden. Yakını biraz ihmal ediyoruz. Fark ediyor musunuz?

Gün cuma, masadaki işlerin toparlandığı, haftaya bırakılacakların ayrıldığı, öğle yemeğinden sonra hafta sonu planlarının konuşulmaya başlandığı gün. Evet, saat ilerliyor, ilerledikçe bilgisayar ekranlarından daha çok saate bakılmaya başlanıyor, değil mi? İş yaşam araştırmaları öyle gösteriyor. Cuma günü çalışanlar açısından psikolojik olarak haftanın diğer günlerinden farklı algıladığına dair bazı bilgiler var. Örneğin 4 günlük çalışma haftası üzerinde YouGov bir araştırma yapmış. Çalışanların %56'sı ek izin günü olarak cumayı seçmek istediğini belirtiyor. Yani insanların önemli bir bölümü için cuma zihinsel olarak zaten hafta sonunun başlangıcı gibi çalıştığı için. Peki siz cuma günü son dakikaya kadar çalışanlardan mısınız, yoksa öğleden sonra zihnen konuyu kapatanlardan mı? Evet, günü özel yapan şey işlerin bitmesi değil aslında. Önümüzde bize ait bir zamanın olduğunu hissetmek istememiz.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

Yaz ortasındayız malum, ben de merak ediyorum şimdi Temmuz'un 10'u oldu. Acaba turizmciler mutlu mu? Acaba tatilciler mutlu mu? Ya da tatile çıkabiliyor mu insanlar? Çıkanlar ne yapıyor? Tabii Temmuz itibariyle henüz yaz tamamlanmadığı için kesin bir yaz bilançosu çıkmıyor ama güncel rezervasyon eğilimleri, işte TÜİK, Bankalarası Kart Merkezi'nin yayınladığı son harcama verilerini vesaire birleştirdiğimizde ortaya ilginç bir bilanço çıkıyor. Turizm şirketlerinin güncel rezervasyon eğilimlerinde ilk 5'te Antalya baş sırada. Bodrum 2. sırada, Marmaris 3. sırada, Kuşadası ve Fethiye sırayla böyle devam ediyor. En fazla rezervasyon alan beldeler olmuş. Aileler daha çok Antalya Kemerside Belek Alanya hattını tercih etmiş. Daha hareketli yaz bekarları Bodrum Marmaris'i tercih ediyor. Peki ne yemişiz, ne içmişiz? Bu da önemli çünkü TÜİK'in son ayrıntılı yurt içi seyahat verilerinde yaklaşık %30'la ilk sırada yeme içme harcaması var. En çok yeme içmeye para harcamışız. Peki neyle harcamışız? Kredi kartı. 8 milyar dolara ulaşmış harcamamız, çok yüksek. Görünen o ki yazın ortak hayali deniz ama ortak gerçeği kredi kartı ekstresi olacak gibi görünüyor. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0'la geçerek ilk yarı finalist oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mason Greenwood transferi resmiyet kazanıyor. Sarı lacivertliler Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu arada yeni transfer Nathan Ake'de Avusturya kampına dahil oldu. Filenin sultanları lideri zorladı ama yıkamadı. Milletler Ligi maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 13.20'de de Japonya ile karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu hem de Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Değer katar. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

0: Fırsatlarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 10 Temmuz Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Türkiye'deki S-400 füze savunma sistemlerinin 3. ülkeye satışı konusunda Moskova'dan açıklama var. Sözcü Dmitri Peskov, Türkiye ile konunun görüşüldüğünü söyledi. Bu arada Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin de Amerikan yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim süreci tamamlandı. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Barış Harekatı için 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlıklı skandal bir karara imza attı. Karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kararı hiçbir şekilde tanımadıklarını söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik ise sözde karar kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır dedi. Dışişlerinden de sert kınama mesajı paylaşıldı. İspanya'da aşırı sıcaklara bir de orman yangınları eklendi. Almería bölgesinde 11 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 19 kişiden henüz haber yok. LGS sonuçları açıklandı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Merkezi kontenjan sayısı bu sene 198.899 olarak açıklandı. CHP'nin 38. İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini belirledi. CHP'den Selahattin Yıldız ilk turda 20 oy alarak Balçova Belediye Başkan Vekili seçildi. 2 yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün dava 15. kez ertelendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 2 ila 3 derece artıyor. Yarın İstanbul açık 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa açık 32, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk ülke Fransa oldu. Fransa ile Fas çeyrek final maçında karşılaştı. Fransa'da ilk yarı Kylian Mbappe penaltı atışından yararlanamadı. Yerden köşeye vurdu. Yasin Bono soluna uzandı ve o penaltıyı kurtarmayı başardı. Dünya Kupası'nda 9 penaltı vuruşu, 4 kurtarış, müthiş bir istatistik Yasin Bono için. İlk yarıda Fas'ın üretken ve tehlikeli bir takım olmadığını gördük. Hatta bir görüntüde teknik direktör Muhammed Oğabi oyuncularının ileri çıkmasını istemişti. Bunu ikinci yarıda yaptılar. Belki maçı kaybettiler ama ikinci yarıda biraz daha Fas'ın o oyununu görebildik. İkinci yarıda Mbappe penaltıyı kaçırmıştı ama çok daha güzel bir gol imza attı. Ardından Ousmane Dembele skoru belirleyen gol attı. Fransa 2018'in şampiyonu, 2022'nin finalisti ve 2026'da da yarı finalde. Fas cephesine bakacak olursak teknik direktör Muhammed Oğabi Fas'ın geleceği parlak dedi. Yatırımlar karşılık veriyor, ödül alıyor, bunu görebiliyoruz. Artık Fas oyuncuları Fas milli takımını seçiyor. Bu çok önemli. Fransa'nın rakibini belirleyecek çeyrek final maçı bu akşam İspanya ile Belçika arasında. İspanyollar gol yemeden ilerlemeye devam ediyorlar. Bakalım o altın jenerasyon Belçika bu kez o altın jenerasyon olarak anılmamıştı. Belki bu çeyrek final beklenmiyordu ama şu anda çeyrek finale geldiler. İspanya'ya karşı nasıl zorluk çıkaracaklar? Bunu nasıl başaracaklar? Sonuç elde edebilecekler mi? Akşam 22'de başlayacak maçla birlikte öğrenmiş olacağız.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla yayınımız başladı. Herkese merhaba. Önümüzdeki 2 saatiniz boyunca harika şarkılar ve gündemde konu başlıklarıyla eşlik ediyorum. Cuma yayınının hemen açılışında Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu bildirme zamanı geldi. Şu anda Bahçeli Evler E5 üzerindeyiz. Metrobüs durağı çıkışında Topkapı yönünde. Bir kez daha ekliyorum. Bahçeli Evler metrobüs durağı çıkışında Topkapı yönünde. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz ilk ulaşan dinleyicimiz. Haydarpaşa Garı şifresini söyleyerek bizden 5 veya 10 bin TL değerinde sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Bakalım bugünün kazananı kim, birazdan paylaşacağız. Şimdi Pop'un Kralı'nda Blok 3 ve Poise dinleyelim. Herkese merhaba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Liselere geçiş sistemi, LGS'ye giren tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik edelim. Sonuç ne olursa olsun yolunuz açık olsun. Hayat birçok sürprizle karşılaştıracak. Daha önünüzde çok uzun yollar var. Şimdiden sonraya odaklanmak gerekli ve umarım her şey istediğiniz gibi şekillenir zaman içerisinde. Temennim bu olsun. Kayıtlarla ilgili yerleştirme tercihleriyle özel okul kayıtları 13-20

24 Temmuz tarihleri arasında eş zamanlı gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos tarihinde ilan edilecek. YKS sonuçları da bu arada 22 Temmuz'da açıklanacak, hatırlatayım. Süper Lig'de dün kurallar çekildi. Derbi haftaları belirlendi. 2026-2027 sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Tüm takımlara başarılar dileyelim. Keyifli bir futbol sezonu, futbolun konuşulduğu bir futbol sezonu temennimiz olsun. Cuma şarkılarımız Derya Uluğ, Şımarık

Henüz erken ama çünkü 14 Eylül'de gerçekleşecek Emmy ödülleri dağıtılacak. Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen Emmy ödülleri bu yıl 78.'si olacak ve adaylar belli oldu. Adaylar arasında da şu an için ilk detayı verelim. Tıp draması olarak The Pitt öne çıktı. Emmy adayları konusunda güçlü bir durumda şu an için. Birazdan bugün vizyona yeni eklenen filmlere hızlı bir göz atacağız. Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta ve önceki hafta sonu en çok izlediğimiz filmlerde zirvede Minyonlar ve Canavarlar var. Bu arada çok önemli bir başarıyla açılış yaptı Minyonlar ve Canavarlar filmi. İkinci sırada Oyuncak Hikayesi 5, 3'te Dedektif Raptor, 4'te Saplantı ve 5. sırada da Backrooms var. Bugün eklenen filmlerle hafta sonu nasıl şekillenecek ona da önümüzdeki hafta bakacağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Sammy Cenk zamanı.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.

0: her yıl yaz ayları boyunca Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle yollardayız. Şehir şehir dolaşıyoruz. Bu yıl İstanbul'dan başladık. Normalde finali İstanbul'da yapardık. Bu yıl bir değişiklik yaptık ve önce İstanbul'umuzun o güzel semtlerinden yola çıkarak önümüzdeki günlerde ülkemizin dört bir yanında dinleyicilerimizle buluşmaya, sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandıracağız. Bugünün bir kazananı daha şu an itibariyle belirlendi. Mesajını dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Fatoş. Kafede kahvemi içerken bir anda Kral Pop'un anonsunu duydum. İlk ben geldim Kral Otobüsü'ne. O yüzden hediyemi aldığım için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerime de selamlar.
0: Dinleyicimizi tebrik ediyoruz bir kez daha. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde her an karşınıza çıkabiliriz. Dikkatle dinlemeye devam edin lütfen. Şimdi Pop'un Kralı'nda Mebru.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: beni.
1: Ülkemizin dünya standartlarındaki tema parkı Vialand. Uzun süredir Vialand'la ortaklığımızda dinleyicilerimize harika bir gün geçirmeleri için, adrenalin dolu, eğlence dolu bir gün geçirmeleri için giriş davetiyeleri kazandırıyoruz. Bugün de bir dinleyicimizi daha belirleyeceğiz. Dinleyicimiz 4 kişilik günlük giriş hakkını elde etmiş olacak. Vialand Tema Park'ta 7'den 77'ye herkesin muhteşem bir gün geçireceği Vialand'de bugünün kazananını belirlemek için şu an itibariyle Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 74 74 adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi yazarak bize gönderiniz. 25. mesajın sahibi bugünün kazananı olacak. İyi şanslar dileyerek Blok 3 Sebebi Yar dinleyelim.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: bilgisayar.com'da.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında bir

Bugün vizyona yepyeni filmler eklendi. O filmlerden ilki Moana. İzleyicisiyle bugün itibariyle buluştu. Korku severler için Kötü Ruh Cehennem Ateşi geldi. Çöl Savaşçısı aksiyon ve tarihi öğeler sevenler için tatil filmi korkuda yerli yapım bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor. Doğum günü partisi de dram türlü bir film. Hatırladığım Ağaçlar dram türlü yerli yapım bir seçeneğiniz. Sır Bedel de yerli yapımda gerilim türünde bir örnek olarak vizyona yeni eklenen yapımlardı. Tabii öne çıkan hiç şüphesiz Moana. Özellikle az önce de söylediğim gibi son haftalarda animasyonun gücü dünyada önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Az önce bir dinleyicimize VLN Tema Park'tan davetiye 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağımızı söylemiş, WhatsApp numaramızı iletmiştik. Nefes Kesen'den Adalet Kulesi'ne 360 Plus'tan Minik Kaşiflere, Çılgın Nehir'e, Macera Perest'e daha sayamayacağım kadar çok temanın yer aldığı 7'den 77'ye herkesin adrenalin ve eğlence dolu bir gün geçireceği VLN Tema Park'ta bugünün kazanan dinleyicisi Ayşe Yıldırım oldu. Ayşe Hanım'ı tebrik ediyoruz. Bizden 4 kişilik VLN Tema Park'a giriş davetiyesi kazandınız. Tebrikler. Tabii önümüzdeki günlerde kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdi Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde Mela Bedel'in yorumladığı 2 tas çorba dinleyelim.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
3: ki TEB. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

etti, Yiğit Akı ileriye götürür. Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

LGS sonuçları açıklandı. Şimdiki süreç tercihler ve o tercihler neticesinde beklenecek olan tablo herkes için bir kez daha LGS adayları öğrencilerimiz için. Umarım her şey yolunda gider temennim. Hafta sonu öncesi Cuma günü öğleden sonrasındayız. Yoğun bir haftanın yorgunluğuyla başladığımız Cuma gününe artık mesai sonuna dakikalar kaldı. Genel kabul gören mesai saati sonuna. O yüzden bugün için son kez iyi çalışmalar herkese ve trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar diliyorum. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımımız olacak. Birçok veri derlenerek hazırlanan listemizle eşlik edeceğim. Ve birazdan Bay J'nin harika enerjisi Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Bugünlük hoşça kalın.

0: haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0'la geçerek ilk yarı finalist oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mason Greenwood transferi resmiyet kazanıyor. Sarı lacivertliler Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu arada yeni transfer Nathan Ake'de Avusturya kampına dahil oldu. Filenin sultanları lideri zorladı ama yıkamadı. Milletler Ligi maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi. A Milli Kadın Voleybol takımı yarın saat 13.20'de de Japonya ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Dün yayın sırasında ucuz diye Uganda'ya yerleşme fikrini ortaya atmıştım. Daha sonra da şakalarıma altyapı yok, eğitim sağlık hizmetleri rezalet diye devam ettim. Bu sabah uyandım. Yatakta Instagram'da sonsuz kaydırıyorum. Sonsuz derken lafın gelişi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani yayın saatimde sonsuzluk durmak zorunda. Size konuşurken kaydırmıyorum. Benim de sınırlarım var. Var, var. Güncelim ama o kadar da değil. Neyse bir baktım. Haber. Uganda başkanı poz vermiş. 12 trilyon dolarlık altın damarı bulduk. Ben Uganda'ya fakir ülke göndermesi yaparken... Size bir şey diyeyim mi? Kendim hariç elimi dokundurduğum herkes zengin oldu bugüne kadar. Kaderin adaleti buysa eyvallah. Önceki hayatımda birinin tavuğuna kış demişim besbelli. Yapacak bir şey yok yani. Önünü açıp refaha kavuşturduğum herkese güzel bir hayat dilerim, tamam mı? Benim ağam. Karım çok iyi bir yatırımcı. Bütün paramızı altına yatırdı. Şimdi yükselmesini bekliyoruz. Aç bir ilaç. Öyle duruyoruz. Ya tamam dedim, biraz bozalım. Biraz altın bozalım, bu işin sonu yok. Yani 2 yıl kendine gelmese altın, dizileri tabletten mi izlemeye devam edeceğiz? Alalım şu televizyonu, ne olur. Olmaz hayatım dedi, yükselecek. Bak kızım dedim, senden 15 yaş büyüğüm, çok fazla vaktim yok. Planın ne? Sıradaki kocanla Ibiza'da Mikonos'ta sabahlar olmasın mı yapacaksınız altın yükselince? Ağlamaya başladı. Bir gün öleceğimi hatırlattığım için. Biliyorsunuz değil mi, onu mutlu etme ihtimalim yok. Büyük ihtimalle bir 2 yıla kadar sıradan bir Ugandalı onu çok daha mutlu edebilecektir. 31 milyon ton altın cevheri bulmuşlar. Ama işte bu...

Bunu işleyince, eleyince 320 bin ton saf altın çıkıyormuş. 12 trilyon dolar. Çok büyütmeyin gözünüzde. 31 milyon ton, 320 bin ton çıkıyor yani. Ben de yapacağım. Vitez'deki evimin bahçesinde petrol buldum diye beyanat vereceğim. Konu komşu hediyeler falan getirir gözüme girmek için. Sonra yok ya pardon, kirli suymuş derim de. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Eğer bahçenizde petrol çıkarsa petrol devletinmiş. Ve miktarı önemli değil.

Belki bozuk televizyonumu değiştirirler. Şimdi planımı söylüyorum. Diyelim bahçemde petrol çıktı. Önce bahçenin üstünü kapatırım. Belediye gelir, aç burayı der, açarım, hikayede bitti. Yayınıma devam edeyim ben en iyisi. Ya düşünsenize. Gerçekten bahçemde petrol çıktı. Bir hafta sonra bütün akrabalar aramaya başladı. Bak, bizim ülkede zengin olunca ilk sevinen akrabalar oluyor. Sen değil. Senden borç isteyecek insanlar seviniyor. Telefon geliyor. Abi, Bayşe. Buyurun, kim konuşuyor? Ben kardeşin Hasan ya. Hayırlı olsun, petrolü duydum. Daha ben duymamışım adam diyor. Oğlum bilmiyoruz, belki de ölü bir karabataktır. Bilmiyoruz, bir bekle. Zengin olsam Bodrum'da hayatım değişmez benim, biliyor musunuz? Evet, yani. Aynı trafikte beklerim. Tek fark, bu sefer önümdeki tekneye söverim. O kadar. Bazen düşünüyorum, belki de benim gizli bir süper gücüm var. Dokunduğum her yer değil, niyet ettiğim her şey başkasına yarıyor. Ben Uganda'yı konuştum, adamlar altın buldu. Yarın Mars'ta hayat vardır desem NASA ertesi gün basın toplantısı yapacak mesela. Bu yüzden bu akşam sizin iyiliğiniz için birkaç dilekte bulunacağım. Hepinizin maaşı artsın, evinizin değeri ikiye katlansın, hesabınıza beklemediğiniz paralar gelsin. Ben de bunları uzaktan izleyeyim. Nasıl olsa istatistikler bunu gösteriyor. Başka bir şey dilesem sanki bir şey değişecek. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinliyorsunuz.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İspanya-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz. Karşılaşma Amerika'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Koçak'ta festival

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Ütü deyince vatan.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Fırsatları Hangi Kredi'de, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: daha güvenli.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan...

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

milletim, nasılsınız bakalım? Her şey iyi mi? İdare ediyor muyuz? Yani ayın 10'unda bikbiklenmeye başlarsak ayın 20'sinde antidepresanlık oluruz. Bu yüzden bence karalar bağlamayın. Yani ayın öyle bir yerine koyalım ki karalar bağlamayı, yeni maaş gelene kadar akıl sağlığımız yerinde kalsın. Hadi. Çok uzun karalar bağladığın zaman kafa gidiyor. Adım Bayece, burası Kral Pop Radyo. Anormal derecede başarılı bir radyo kanalıyız biz. Sabah sunucumuz Öykü geçen gün çift kaşarlı, tek değil çift kaşarlı tost yedi bir yerde, bir büfede. Yani eğer bu piramidin tepesi değilse nedir, söyler misiniz? Tüm gün gülümsüyordu. Ben mesela geçen gün başarılarımızın büyülü halüsinasyonu etkisinde ekmek almaya çıktım.

manen o kadar başarılıyım ki yarım saat sonra eve geldim. Elimde matkap ucu limon kolonyası, iki dondurma, dil ve saksı toprağıyla döndüm. Hissim de şu, para öyle harcanmaz kanka, böyle harcanır. Kral. Eve geldim, karım elimdekilere baktı. Ekmek nerede dedi. Dedim ekmek yok, unuttum onu almayı. Ama artık istediğim zaman saksıya çiçek ekebiliriz, matkapla raf asabiliriz. Çok başarılıyız biz radyoda, anlamıyor musun? Duygu. Beni şarkıcı Yaşar'a benzetiyorlar. Ne seviniyorsun? O sevinsin, ondan daha iyi görünüyorum. Her neyse. Geçenlerde toplu taşımadayım, bir genç geldi. Yaşar abi dedi. Yok dedim, karıştırıyorsun. Bir de evde karımla tartışıp tartışmayı kaybetmekten tartışmaları o kadar yorulmuşum ki kazanması garanti bir tartışma olacak, sevinçten uçuyorum. Ama sonra düşündüm. Dur bakalım. Ben Bayce'ye karıştırıyorsun herhalde demeden önce gencin bir anlatacaklarını bir dinleyelim bakalım. Ne anlatacak? Bir konuşsun bakalım, nasıl ikna edecek beni Yaşar olduğuma dedim. Öyle demeyin, karım 5 senede gerzek ve sümsük olduğuma inandırdı benim. Bilmiyorum ki. Belki de Yaşar'ımdır. Bir anlatsın çocuk. Tartışacak bir şeyimiz de kalmadı karımla. Yapay yapay gündemler yaratmaya başladı. Bu kadının dopamin ihtiyacını her daim karşılamak zorunda mıyım, pardon ben? Bununla ilgili medeni kanunda bir şey yazıyor mu? Lütfen bir avukat bana mesaj atsın. Bir geçen akşam koltukta sakin sakin oturuyoruz. Çıt yok. Karım birden döndü, dedi ki eğer piyangodan 50 milyon çıksa ve sen o parayı gidip annengille, ablangille paylaşırsan seni boşarım dedi. Ya oğlum, ortada para yok, bilet yok, amorti bile yok. Kadın durup dururken 2030 yılının hayali kavgasını başlatıyor ya. Sırf vücudu adrenalin salgılasın diye beni hayali parayla dolandırıyor. Öyle bir... Evde her şey yolundaysa bu benim karım için bir tehlike sinyali. Yani dopamin bitmiş demektir. Hemen arşivden bir dosya açın. Sen bana 2019'da... Ya of ya, 7 yıl ya. Sen bana 2019'da nişan alışverişinde niye öyle baktın? Çok para harcadığımı ima eder, cimri bir tavırla baktın sen. Aşkım, üzerinden iki tane genel seçim, bir pandemi ve neredeyse 3. Dünya Savaşı geçti ya. 6 yıl önceki bakışımdan kavga çıkarıp beyninin mutluluk hormonu pompalayacak. Bana ne abi? Ben hemen anlıyorum zaten, hır çıkartacağını anlıyorum. Aranmaya başlıyor. Bakıyor tartışacak konu yok. Evdeki stabiliteyi bozmaya çalışıyor mesela. Bu şifon yeri hiç güzel değil, enerjiyi kapatıyor diyor. Şifon yer 12 yıldır orada diyor. Odanın taşıyıcı kolonu olmuş artık, ama kaldırsan yerinden çıkmaz. Binayı taşıyor. Sırf kavga çıksın diye mobilyayla arama nifak tohumu ekmeye çalışıyor öyle. Ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Bence iyi ya, orada dursun dediğim an. Tamam, aradığı dopamini buldu. Zaten sen böyle de hiçbir şeyi umursamıyorsun değil mi? Her şeyi benim düşünmem gerekiyor. Rehabilite etmek gerekiyor. Terapiyle dopaminin o kadar da önemli bir şey olmadığını telkin etmek gerekiyor. Yoksa benim fazla bir zamanım kalmadı. Abiler, ablalarım, kalbim ağrıyor.

Dans et dostum. Sanki kimse seni izlemiyormuş gibi dans et. Özgür bırak içindeki sanatı, sanatçıyı, göçe hazırlanan kırlangıcı. Neyse ben Bay J, burası Kral Pop Radyo. Ya her şeye gülmeyin, rica ediyorum. Bak ben komedyenim ya. Bir ortama girdiğimde konuşuyorum. Hemen herkes kikirdemeye başlıyor. O ortamda herkes. Ben artık 55 yaşındayım. Bence kikirdenmemesi gereken bir dünyada yaşıyoruz. Bunu biliyorum. Çocuk değiliz. Şu hale bakın. Sonun başlangıcındayız. Yapay zekayla başlayan uçurumdan aşağı halatı kopmuş asansör gibi adeta vuaa diye düşüyoruz. Hayır! Bu yüzden kikirdemeyin. Ya çok iyi bir şakaya kahkaha atın ya da ona buna şuna kikirdemeyin. Asabım bozuyor. Ne var kikirdeyecek? Dünya öyle bir yere geldik. Her sabah acaba bugün işimi bir robota kaptırdım mı diye uyanıyorum arkadaşlar. Eskiden robot dedim mi? Fabrikada kaynak yapan, kolu bacağı olan mekanik bir şey geliyordu aklımıza. Bizimki öyle olmadı. Oğlum hani robotlar köle, biz efendi olacaktır. Bunlar bir drink alıp şiir yazıyor ya. Şarkı besteliyorlar. Biz metrobüste nefes darlığı. Kusura bakmayın ama eğer plan buyduysa bir halta benzemiyor plan. Ne var? Kikir diyecek ne kaldı? Küresel ısınma dediler, inanmadık. Şu an dünyanın mevsim dengesi bipolar bir sevgilinin ruh hali gibi. Geçen ay bir gün uyanıyorum, sabah montla çıktım. Öğlen sıcaktan tişörtümü yırttım. Akşamüstü üzerime dolu yağdı. Gece de fırtınadan çatı uçtu. Meteoroloji bıraktı artık, biliyor musunuz, tahmin yapmayı. Uygulamayı açıyorum. Ekranda sadece dışarı çıkma, ne olacağı belli değil yazıyor. İnsan dışarı çıkarken süeterinin cebine, montun cebine hem güneş kremi hem şemsiye koyar mı? Şemsiye cebe sığmaz biliyorum. Doğa resmen bizimle kafa bulmaya başladı. Ama bizim suçumuz. Bir de insanlığın ortak zeka seviyesi her gün biraz daha eriyor. Sözüm meclisten dışarı. Ama sosyal medya sağ olsun. Artık bir insanın bir şeye odaklanma süresi akvaryumdaki Japon balığından daha kısa. 8 saniyelik videoyu sıkıcı bulup hızlandırılmış izleyen bir nesil nasıl gelmiş olabilir arkadaşlar ya? Geçen gün birine adres tarif ediyorum. 3. cümlede gözleri kaydı. Abi tamam, özet geç. Özet geç. Çok uzun anlatıyorsun. Oğlum 2 sokak sonrasını anlatıyorum. Alt üstü sağa döneceksin. Bak dünya batıyor ama kimsenin bunu tam okuyacak vakti yok. Herkes dünyanın sonu özet sürümünü bekliyor. Öyle ki kısa bir video. Ama iyi yönünden bakalım arkadaşlar. Dünyanın bu kadar hızlı batıyor olması aslında üzerimizdeki çok büyük bir baskıyı kaldırdı. Eskiden 20 yıllık konut kredisine girsem mi, geleceğe yatırım yapsam diye sayıyor. Şimdi ne güzel, gelecek diye bir şey kalmadı. 5 yıl sonrasının planını yapan var mı aranızda mesela? Maksimum planımız hafta sonu hava güzel olursa bir kahve içeriz seviyesi. Gelecek kaygısı bitti arkadaş. Çünkü gelecek bitti. Borçlarınızı ödemeyin demiyorum. Ama yapay zeka dünyayı ele geçirince bankadaki borç kime kalacak? Hiç. Robotlar gelene kadar harcayın. İklim krizi diyordum. Ama bizi çok büyük bir dertten kurtardı. Sağlıklı yaşama çabası. Mesela eskiden günde 2 litre alkali su içeyim. Organik besleneyim de 105 yaşına kadar yaşayayım derdi. Şimdi mikroplastik soluyoruz. Radyasyon yiyoruz. Mevsimler yer değiştirmiş. Yani her halükarda o kadar yaşamayacağız. Aldın kanka. Sevin. Sevin. Yani o yüzden bu akşam çıkışta gidin. O en yağlı tantuniyi gömün göbebeliğine. Vücudunuza iyi bakıp kime saklayacaksın kanka? Robotlara mı? Kuyruk yağından tantuni yapan bir yer bu. Kişisel gelişimciler, içindeki gücü keşfet diyen tiplere çok gülüyorum. Ne gücü abi, dünya yanıyor. İçimdeki tek güç hayatta kalma içgüdüsü ya. Ama bu çok konforlu bir şey. Başarısız mısın? Suç senin değil. Küresel ısınmanın ve dünyayı yöneten 5 ailenin. Kariyerinde yükselemedin mi? Suç senin değil, yapay zekanın. Hayatında ilk defa hiçbir başarısızlığın sorumlusu sen değilsin kral. Dünyanın bu rezalet durumu bize muhteşem bir bahaneler havuzu sundu. Tadını çıkartın millet. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Bir önde eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.

0: bilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Beşiktaş hayran.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda Otokoç
2: ikinci el. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

kapısında. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla bulun.

bir hafta sonuna maddi manevi hazırsınızdır. Ben Bağcay Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. Hiçbir şeye hiçbir anlamda hazır değilim. Erişim gücüm çok kısa. Mutfakta buzdolabına kadar gidebiliyorum. Karım bu akşam hamburger yiyelim dedi. Sevdiği bir hamburgerci var. Patatesiyle 750 lira hamburger. İçecek de aldığın zaman iki kişi 2000 lira. Ben de gidip 3 kilo kıyma aldım. Karım benden nefret ediyor bu arada. Çünkü... Ya kusura bakmayın ama yani bir takım hamburgercilerin kirasını ve elemanlarının SGK'sını ödemekten çok sıkıldım ve çok yoruldum, tamam mı? Ve hamburgercinin eşinin alışveriş bağımlılığını söylemiyorum bile. Ya beni hiç ilgilendirmeyen konu, aile içinde halletsinler, çift terapisine mi giderler artık, umurumda bile değil. Bak hiçbir şey umurumda değil ve nedenini düşünüyordum. Sonra fark ettim ki hiçbir şeyin umurumda... olması için, yani bir şeyin umurumda olması için ona erişimim olması gerekir. Hiçbir şeye erişimim olmayınca, mesela borsada büyük bir çıkış başlamış. Umurumda değil, ay sonuna kadar 2000 liram var. Anladın? Eskiden olsa babamın gençlik zamanı filan, o son 2000 liranla hisse senedi alırdın. Sonra bir gün zengin olurdun filan. Benim şansımla bir senede o 2000 lira 570 lira olur. Dürüm fiyatı da 900 liraya gelir. Başladığım yerden de geriye düşerim. Hiç olmasa 2 dürüm yiyecektim, anladın mı? Bu yüzden girmiyorum bu işlere. Yerde aynı muhabbet. Paranı enflasyona karşı koru. Sepet yap. Fon al. Abi koruyacak bir param olsa zaten sepeti ben kendim örerim bir yerden, yol kenarından arakladığım bambulardan falan, tamam mı? O sepeti yaparım. Benim param enflasyona karşı değil, akşam yiyeceğim döner fiyatına karşı bile kendini koruyamıyor millet. Geçen gün bir finans gurusu televizyonda bağırıyor. Kenara her ay gelirinizin %20'sini atın. Dayı! Dayı! Benim gelirime %120'si kredi kartına gidiyor. Ben kenara ancak bedenimi atabilirim. O da artık ne kadar ederse. 55 yaşındayım ve sinirimden sürekli ekmek yiyorum. Yani ortadan... Diğer herkes kriptocu oldu. Şimdi herkes korkuyor kriptodan. Kripto paracı oldular. Arkadaşlarım toplandı, grafikler açtılar. Mumlar, çizgiler havada uçuyor. Abi şu coin şu direnci kırarsa uçacak diyorlar. Ben bakıyorum grafiğe. Bana kalp ritmi bozulmuş birine EKG raporu gibi görünüyor ama... Bana sordular, sen neye oynadın? Ben oynamadım, yetişkinim. Siz aranızda oynamaya devam edin. Yatırım danışmanları son bir iki senedir, hatta birkaç senedir toprağa yatırım yapın, toprak kaybettirmez diyorlar. Doğru. Arsa alsan değerlenir. Ben ne kadar arsa alabiliyorum? Bir torba torflu çim toprağı. Ama bakın ben dinleyicime değer veriyorum. Şimdi öneriler bölümüne geçiyoruz. Madem para yok, birikim yapmanın ilk kuralı mutfak masrafını sıfırlamak. Bunun yolu da akraba ziyaretleri. Ama öyle acemi gibi, amatör gibi çay içmeye gitmeyeceksen, kurabiye kurabiye, karbonhidrat nereye kadar, anladın? Stratejik beslenme diyorum benim için. Pazar akşamı tam yemek saatinde teyzenizin evinde olacaksınız. Kapıyı çalın, kapı açılınca mutlaka şaşırmış numarası yapacak. Yemek mi yiyordunuz? Bilmiyorduk biz sizin yemek yediğinizi, bilmiyorduk. Hiçbir zaman bilemedik. Vallahi bilerek yapayım, hiç rahatsız olma. Var tamam, bir tabak daha koyun. Tamam o zaman. Bak haftada 4 gün bunu yapsan ayda 2 gram altın paran mutfaktan cepte. Şimdi eğer... Devam edelim. Bir şirkette çalışıyorsanız ev masraflarını şirkete yıkacaksınız. Gerçek birikim böyle yapılır. Telefonu evde şarj etmeyeceksin. Power bankleri alıp işe gideceksin. Şirketin elektriğiyle doldurup akşam eve getireceksin. Evde mum ışığında oturup power bankten telefon kurcalayacaksın. Anladın? Tuvalet kağıdı, peçete, sıvı sabun. Bunlar zaten size şirketin verdiği gizli primler, biliyorsunuz. Çantaya atın gitsin. Faturadan kıstığın her kuruş senin geleceğine yatırım. Artı ben bugüne kadar şirketinden yarısı bitmiş bir tuvalet kağıdı rulosu ödünç alan kimsenin tutuklandığına denk gelmedim. Belki ilk olursunuz. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, fikir sadece diyerek sıyrılıyorum arada. Ayrılmayın. Bay J. Kral Pop Radyo'da.

0: Net gündem.
1: 10 Temmuz Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz turumuza. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni ihraç talepleri çıktı. 7 il başkanı daha görevden alındı. 15 il teşkilatına da atama yapıldı. Eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ihraç istemiyle, Giresun ve Trabzon il başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Net gündemde turumuzun ilk durağı NTV Haber'e uzanıyoruz. Ateşkesin sona erdiğini İran'a açık ve net biçimde ilettik yazıyor manşette. Bu açıklama Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi bugün. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amerikan Başkanı, açıklamasında İran görüşmelere devam etmemizi istedi, bunu kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini onlara açık ve net biçimde ilettik ifadelerini kullandı. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşette ise yeni doğan çetesi var. Göz göre göre ölüme terk etmişler. Adli Tıp Kurumu yeni doğan çetesine sebep olduğu bebek ölümlerine ilişkin yeni bir rapor hazırladı. Raporda bebeklerin uygun tedavi yapılsaydı kurtarılabilecekleri anlatıldı. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşette Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz yazıyor. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz dedi. Geçelim haber Türkiye. Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz mahkeme tarafından bugün kabul edildi. Hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda Karslı yakalandı. Net gündemde turumuza sözcüyle devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık Ersoy hakkında 266 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti. Reddedilen eski iddianamede Adalet Bakanı Akın Gürley'in basın müşaviri Furkan Torlağ'ın adı 8 kez geçerken yeni iddianamede adının yer almadığı görüldü. Sözcü'de bir de Megakent İstanbul'dan bir manşet var. Marmaray'da intihar vakaları arasına bir yenisi daha eklendi. Söğütlü Çeşme istasyonunda yaşanan intihar vakası nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Sıradaki durağımız Anadolu Ajansı'ndayız. Bugün LGS sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl 719 öğrenci tam puan almıştı sınavdan. Bu sene ise soruların tamamını doğru çözen kişi sayısı 452'de kaldı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu sene merkezi kontenjan sayısı da 198.899 olarak açıklandı. Net gündemde haftanın kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Net.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0'la geçerek ilk yarı finalist oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mason Greenwood transferi resmiyet kazanıyor. Sarı lacivertliler Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu arada yeni transfer Nathan Ake'de Avusturya kampına dahil oldu. Filenin sultanları lideri zorladı ama yıkamadı. Milletler Ligi maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 13.20'de de Japonya ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhabalar, merhaba millet. Hafta sonu geldi, yaz zamanı. Planlar yapıldı, duş alındı, şık şık giyinildi. Herkes şıkır şıkır ve dışarı çıktıktan 15 dakika sonra kan ter içinde kalacaksınız. Ve saçlarınız makyajınıza yapışacak. Birini tavlayacaksınız, sizi evine davet edecek. Oraya insan gibi gidebilmek için gece kulübünün tuvaletinde bir elinizi altına sokunca su gelen musluk yardımıyla yarım yamalak bir duş almaya çalışacaksınız. Ve sıkı durun, bütün bunları yaparken 10 bin lira harcayacaksınız. Bu yüzden bence evde kalıp dizi izleyin. Eskiden gece hayatı eğlenmek içindi. Şimdi bildiğim finansal mazoşizm. Öyle. Garson geliyor masaya tek bir bardak bırakıyor. Sanırsın tapu dairesine. Hesabı öderken insanın içinden bir parça kopuyor ya. Sadece para da değil. Bak o mekanlara girmek de ayrı bir der. Kapıda bodyguard var. Sanırsın ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu. Şöyle bir süzüyor seni, rezervasyon var mı diyor. Yok dayı, ben kulübün tuvaletinde muslukla randevulaştım. Evet, o bekliyor içeride. İçeri giriyorsun, müzik o kadar yüksek ki yanındakiyle konuşamıyorsun. Eğlenmek için birbirimizin kulağına tükürerek bağırıyoruz. Ne diyorsa evet çok pahalı değil mi, sosyalleşmeye çalışıyoruz. Bir de gece kulüplerindeki agresif tiplere bitiyor. Duyma organımız kulak, ağız değil. Evet. Hadi peki. Diyelim kulübün tuvaletinde kafanı yarım yamalak yıkadın, 10 bin lirayı da bayıldın ve bir şekilde

Sosyal medya üzerinden artık dışarıda gerçekten eğlenen kimse kalmadı. Herkes eğleniyormuş gibi yapmak için milyarlar harcıyor. Masaya içki geliyor, kimse içmiyor abi. Plajlar patlıyor, herkes kameraya bakıyor, yapay bir çığlık atıyor. Vuuu, harika bir gece. Kayıt bitiyor. Herkes anında ruhsuz, asık suretli köle moduna... Herkes telefonundan videonun izlenme sayısına bakıyor. Yan masaya bakıyorum, çocuk kıza sarılmış ama gözü arkadaki ekranda maç skorunda. Kız hikaye atıyor, çocuk acı çekiyor. Ne yapıyoruz ya? Mekanların bizi sınıflara ayırmasına da bayılıyorum. Paran yoksa ayakta duranlar kısmındasın. Bildiğin metrobüsün müzikli hali gibi. Bir santim hareket edemiyorsun. Biraz paran varsa bistro veriyorlar. Bistro ne biliyor musunuz? Üzerine sadece iki bardak san, bacağı sallanan bir demir parçası. Adam o demirin etrafında durma hakkı için senden ekstra hesap alıyor. En zenginler locada oturuyor. Koltuk abi, koltuk. Kimde var koltuk bugün? Oğlum evinde bedavaya oturduğun koltuğa kulüpte oturabilmek için asgari ücret kadar para veriyorsun ya. Artık yeter, ben mekanlara kamp sandalyemle gitmeye başladım. Hepimiz yaparsak bir süre sonra normalleşin. Haydi göreyim hepinizi. Hadi.

0: İTR Kredi'ye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri

Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar, iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: Getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

akşamlar sevgili dinleyiciler. Şu an karşınızda Kral Pop Radyo'nun en büyük gururu. Yürüyen bir rating makinesi duruyor. Bay J. Bakın tanımayanlar var. Kim bu yeni çocuk diyorsunuz içinden? Çocuk diyen dillerinizi seveyim. 55 yaşındayım. Yepyeni sayılmam aslında da. Yani bugüne kadar sadece 432 sevgilim oldu. Oradan belki hani gözünüz ısırmış olabilir. Yani 0 kilometre değil ama motoru orijinal parçalarla yeni retifliye edilmiş bir Alman arabası gibi düşünebilirsiniz. Çinliler daha mı iyi araba yapıyor artık Almanlardan bu arada? Karım kıyafete zorla para harcatıyor bana. Nefret ediyorum bu durumdan. Ona 50 defa söyledim. 20 bin liralık ceketle giysem içindeki eşek aynı kalacak hayatım dedim. Ama işte evde huzur lazım. Hayır diyemiyorsun. Geçen gün gittim bir tişört aldım. 3800 lira. Zenginlik gösterisi değil bu. Yardım çığlığı benimki arkadaşlar. Yani gerçekten karımın komutasında yaşamaktan çok yoruldum. Ben zannediyorum ki bir tişörte 3800 lira verince pazar malı olanlardan farklı bir fonksiyonu olacak. Mesela kulübe gittiğimde kapıdaki bodyguard ceketimi alacak. Kızlar beni görünce durduk yerde dopamin salgılamaya başlayacak. Ama yok. Giriyorsun içeri, aynaya bakıyorsun. Yani tişört değişmiş, içindeki ben aynı eşek. Biliyorum ben. Kumaş kaliteli olunca eşeklik rütbe almıyor ya. Peki parası olmayan biri niye 3800 dolarlık tişört alır? Çünkü ben bütçe bilen bir insan değilim. Dünyada resesyon varmış, kriz varmış, işsizlik. Bana ne abi? Sırf dünya geriliyor diye benim de gerilemem şart mı? Benim işler tıkırında ama aynı sadece ilk 10 günü tıkırında öyle. Benim şovlarım matematiği bellidir zaten. Uzun süredir dinleyenler bilir. İlk 10 gün, ayın ilk 10 günü mikrofonda size aldığım lüks şeyleri anlatıp hava basarım. Kalan 20 gün hayat pahalılığından ağlarım. Değil mi? Ama belli mi o? Yarın benim işler batar, sizinki düzelir. Belli mi? Gerçi sizin işlerin benimki kadar iyi olmasına imkan. 35 senelik çok büyük bir başarıdan bahsediyorum. Kendi çapında takılsın herkes. Optimum bir fakirlik yakalamaya çalışın. Optimum. Ama bana kızmayın. Ben bugünlere kolay gelmedim. Okulun en aptal, fakir, ezik çocuğuydum ya. Sınıftakiler o dönem bana bakıp gülerlerdi. Kısa gelen

pantolonuma, düdük gibi duran ceketime bakıp arkamdan bağırırlardı. Çırak, ne haber çırak? Aşağı çırak, yukarı çırak. Hayat işte, herkesin iniş ve çıkış dönemleri var derler ya. O, yani hepsi aşağı indi. Ben 35 yıldır aralıksız yukarı doğru çıkıyorum. Yani bana çırak diyenler şu anda evde kombiyi kapatıp battaniyeyle birikim yapmaya çalışıyorum. Bense hiç kimse beni şu anda görmüyor olmasına rağmen 3800 liralık tişörtle radyo programı sunuyorum. Bazen hayat o kadar üstümüze geliyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Geçen gün resmi bir istatistik okudum, içim karardı. Dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu gün neymiş biliyor musunuz? Çarşamba. Şimdi bir mantıklı olabilir. Yani çarşamba öyle bir gün ki hafta sonunda iki taraftan da en uzak gün. Tam bir arafta kalma hali. Ben hep pazartesi zannederdim. Hani böyle pazar gecesinden içinizi daraltmaya başlar ya, bütün neşeniz sömürür. Pazartesi. Meğer pazartesi bizi sadece öldürmüyor, süründürüyormuş. Asıl darbeyi çarşambaymış. Ama benim takıldığım şey şu. Bilim insanları bize bu bilgiyi niye veriyor abi? Bizden tam olarak ne yapmamızı bekliyorlar? Yani hükümet karar alıp çarşambaları takvimden mi silecekler? Arkadaşlar bu hafta çarşamba tehlikeli. Salı gecesi 5 tane uyku ilacı hapı alıp yatıp perşembe sabahına uyanıyoruz. Öyle mi diyeceğiz? Ha, bana uyar. Bana uyar. Çünkü benim ayın ilk 10 günündeki param çarşamba günü bitiyordu. Direkt perşembenin fakirliğine zıplamış olurum. Bana uyar. Bana uyar kral. Kraliçem.

akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve karşımızda akşam saatinizin tek hakimi Bay J. Şimdi baştan anlaşalım. Radyoda herhangi bir anda yoldan çıktığımı, saçmaladığımı falan düşünürseniz ve bunu gidip Kral Pop yetkililerine şikayet etme dileğiniz olursa gizli bir hattımız var. 1-800 DJ İspiyon. Orayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Bırakın ki akşam program çıkışı gelip semtinizi komple yakayım. Evet. Birbirimizi iyi anladığımıza göre devam edebiliriz. Yalnız dışarısı ne kadar sıcak değil mi? Bak konuyu nasıl değiştiriyor. Yazın tam ortasındayız. Eriyoruz ya. Ben artık sokağa çıkmıyorum. Biz ailece sıcağa gelemeyiz. Rahmetli babam da öyleydi. Rahmetli de...

Adam der. Sıcağı gördük mü şalterimiz atar. Sırf bu genetik lanet yüzünden hayatım boyunca hep çok soğuk, buzdolabı gibi kadınlarla beraber. Soğuk neval ederler ya. Bildiğin evlilik sözleşmesine yaz aylarında bana sarılmayacaksın maddesi koyuyor. Klima niyetine hayatımdalar. Oh, beynim sulanıyor abi benim sıcakta yolda yürürken. Şöyle bir hayal geldi yolda yürürken aklıma. Hande Erşel kaldırım kenarında tezgah açmış seyyar limonata satıyor. Bildiğin serap yani. Koşup bütün tezgahı satın alırdım. Evet. Hande Erçel'in gözüne girmek için. Kışın kestane satsa kestaneyi de alırım. Limonata sevmem ama Hande Erçel'in sokakta kestane satma ihtimali %-300 olduğu için. Ama hayat bu yani 5 yıl... Yani 10 yıl... 20 yıl önce biri bana Bahşişe ileride radyoda seni her gün 5 milyon kişi dinleyecek üstüne bir de iltifat edecekler dese... İnanmayabilirdim. Demek ki Hande Erçel'in de her an elinde teraziyle sokağa çıkma ihtimali var. Sevgili Hande, şu anda beni dinliyorsan DM'den yaz. Kestane toptancılarının telefonunu buldum. Sırf belki bana DM'den yazarsın diye. Tabii. O 5 milyon kişinin beni sadece radyoda dinlemesi, dinliyor olması büyük şans. Tipimi görseler kapatırlar. Tipsiz değilim. Şöyle, yaşlanıyorum diye saç dökülmesine karşı bir şampuan aldım. Reklamda kökleri canlandırır diyordu. Hangi kök? Onu yazmamışlar. Canlandırdı abi. Yanlış kökle. Şampuan yüzünden kafam hariç vücudumun her yerinden kıl fıçkı. Bak, bak şu koltuk altları. Bak. İnsan her gün sakal tıraşı olur gibi koltuk altı tıraş eder mi? Goril miyim, insan mıyım ben ya? Ben yaşlandıkça ne kadar tüy varsa dökülür der diye düşünüyordum. Evrimimi tersine tamamlayıp şempanzeye döndüm ya. Geçen gün nüfus müdürlüğüne başvurdum. Yasal olarak kendimi kedi olarak kaydettim. Aslında başka bir amacım vardı. Evde saksının yanına oturur, mamamı yerim. Kimse benden fatura ödemi beklemez onun için. Her şeye rağmen. Demek ki bu dökülen kaportanın altında hala bir karizma var ki genç kızların ilgisini hala çekiyorum. Yalan yok. Karım benden 15 yaş küçük ve çok güzel bir kadın. Tabii jenerasyon farkı, nesil farkı feci bir şey. Geçen arkadaşlarla kafede oturuyoruz. Benim kankalar, dostlar hep yanımda. Karım birden bana bir patladı. Herkesin içinde beni azarladı. Çocuk gibi fırçaladı. Ortam buz kesti. Ben kafamı öne eğdim. Süt dökmüş kedi gibi oturuyorum öyle orada. Arkadaşım masanın altından beni dürttü. Diyor ki abi koskoca bahçesin. Milyonlar seni dinliyor. Bir şey demeyecek misin bu kıza? Kafamı kaldırdım ki oğlum ne söyleyeyim? Haklı. Haklı. Ayrıca çok ses çıkarıp tartışmayı uzatırsam... Beni kreşe götürmez sonra, akşam mamamı vermez, uğraşma. Bir de kapa çeneni, tamam mı? Kızı görmedin galiba. İki azar işittin diye incilerim mi dökülecek? Önüne bak, önüne bak Hasan.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Koçakta Festival

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,90

99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOK sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Pop, pop, kral pop.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Arkadaşlar hazır aklımdayken çok hızlı bir şekilde ilişkilerdeki büyük bir sorun klişesini ortadan kaldırmak istiyorum. Hani hep derler ya, asla yatağa sinirli girmeyin diye. Karınızla, kocanızla, sevgilinizle kavgayı bitirmeden, sakinleşmeden ya bunu diyen hayatımda hiç kavga etmemiş. Çünkü ben bunu denedim. Birkaç defa denedim. Şimdi böyle yaptığınız zaman önce sinirinizin geçmesi gerekiyor. Bu da en aşağı 3 saatlik koyu bir tartışma demek. Saat oldu gece yarısı 3. Bitti mi? Hayır. Çünkü büyük kavgaların ardından hani barış imzalanır ya, o kutlamalar yapılır. O kutlamada en az nereden baksam yarım saat sürdü. Şey oldu mu? Saat 3.37. Ertesi gün iş var, perişansın. Benim teklifim şu. Yatağa yatılırken tartışmanın neresinde kalındıysa bir yere not edip ertesi gün mesai saatlerinde tartışmaya devam edemiyor muyuz abi? Hayır, belli ki tartışarak zaten hiçbir şey çözemiyoruz. Kadın ve erkek sıfır tarihinden beri kavga ediyor. Koy yatağın kenarına bir defter, yapıştır post-it'i. Tamam, nerede kalmıştık? Sen benden nefret ettiğini ve fırsatın olsa beni uykumda boğmak istediğini söylemiştin. Karıcığım, sevgili Duygu. Tamam, yaz bunu kağıda. Saati de 8'e kur. Sabah kahvaltıda devam edelim. Pislik. İyi geceler domuz. Yat uyuyor abi. En temiz ya. Bak, 10 sene önce program sunarken radyoda şey diyordum. Sevgili dinleyiciler, öyle bir yaştayım ki arkadaşlarımın hemen hepsi evli. Şimdi 55 yaşındayım. 3. evliliğimde. Artık mikrofonu diyorum. Sevgili dinleyiciler, öyle bir yaştayım ki arkadaşlarımın hemen hepsi boşandı. Evet. Evli olanlar kaldı tabii. Tek tük. İyi şanslar, ne diyeyim, hayatta başa. En yakın arkadaşlarımdan biri, hadi bu sefer olacak diye geçen 4. defa evlendi. 47 yaşında. Yani bu da olmazsa ne olacak biliyor musunuz? Olmadığını fark edene kadar öyle bir yaşa gelecek ki kendisiyle acı bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Ben acaba bu defa olur mu diye 7 defa evlendim, boşandım. Hayatımın sonuna doğru geliyorum ve yapacak daha doğru düzgün bir şey bulamamış mıyım kendim? Hala bunu mu deniyorum? Yazık, günah lan. Çünkü bu evlilik kurumu denen, eğer evlilik bir kurumsa, yemin ediyorum Oxford Üniversitesi kadar zor, girmesi o kadar meziyet isteyen bir yer. Ama sisteme bakıyorsun, Oxford'a herkes giremiyor. Evliliğe anormal derecede zor ve özellik istemesine rağmen dileyen herkes girebiliyor. Baraj puanı yok. Düşünsene, ölene kadar her gün bu insanı göreceksin diyorlar. Delirdin herhalde. Her gün mü göreceğim? Bir de unutturuyorlar sana. Bak, ilişki kurabileceğin tek kişi de bu diyorlar. Ne? Hem de ölene kadar. Neyse ki doğa o işi hallediyor. Yıllar geçtikten sonra en son ne zaman birbirinizin gözlerinin içine baktığınızı unutuyorsunuz. Ömür boyu aynı ev. Yok abi, bana uymaz. Okey. Ben haftada 2 gün evli kalabilirim. Okey. Kalan 5 gün herkes kendi saksısına çiçek eksin. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yine

0: Satları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hatalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklamları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

0: sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

0: Radyo otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Caner, Avcılar'da çalışıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Şifreyi duyunca otobüse ilk geldim, hediye aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
2: Merhabalar, ben Fatoş. Kafede kahvemi içerken bir anda Kral Pop'un anonsunu duydum. İlk ben geldim Kral Otobüsü'ne. O yüzden hediyemi aldığım için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerime de selamlar.
0: Kral Pop Radyo Otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın.